0: demiş oğlum öyle. Ay bakalım basalım şu kestim ne kılıyım. Üzerimde turmuş ne kandaş iken şu kestimle ravajlandırıp yakışık üzerimde ne ateş yakışık verim.
1: Mey dan yu le xin de din dan, yu he man a bu du la dou hui dai zhe er zi qu zi jia dui man mu tu de hou yuan jing qiao xi xuan.
0: Ya Allah qin nan nan yao zhe.
2: Yi ma qin nan
0: nan. Na wo yi nan yao zhe. Chu ruo chu mai da ya qi qi ge le da bu ya. A bo me ke man da yao ren mes bu ne.
1: 制作一把好的乐器要经过选材、开料、打磨、组装、调音等28道工序，每一道工序都有它的讲究。选木头是第一步，也是至关重要的一步。
3: Çamuru yasaçta emmede moyumu materyal tallaş gerek. Biz tallaka materyal 50 yıldan aşkan buluş gerek. Yemek ekilip keçküzde kesiş gerek. Bundak yasaçta materyalını kez ziştikçe emmeden muvaffak. Evaz çıktı en yakışı. Bunların hepsi evlatlarımızdan kalan tecrübeler.
0: Ha yakıştan çıktı da mana da ne? Bir kasıtaki ötme 500 yerinde da yumulaklık. Ne çıkmaydı? Ma yakıştı mı? Ne tek tek? İkisi üç çıkan ki aşına da mı çıkmaydı? Oran çıktı da aşağı.
1: 从事乐器制作66年，热赫曼老人对这些木头再熟悉不过了。看似随意的一次触摸，不经意的一个眼神，他便能准确地知道哪个木头适合做哪种乐器。一段木材可以诞生出几件作品。